jogi onena jogi penjore ang'at madare okodoko mondi ang'at madare molorategoo ojuo penjore nono ang'at madare juo wonore awuonda sami onge madare juo wonore nono sami onge rategoo madare jogi wondora awuonda sama onge okodo madanda jogi wondore juo wondore nono jogi wondore nono juo wondora awuonda rategoo yai kagine na kabiro ang'at.